Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, Dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: büyük sorulardan biri şudur. Bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
2: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mana evi bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi.

0: mutsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter. Mahluklara karşı Halik bana yeter. Rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El Camiüs Sagir 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma, gönlümü dünya ile yorma, adını kalbinden silme.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhur cihandır. Gel derse Fuzuli ki

Ömer bin El-Hattab'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

önce kendini yargılasa, hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 280.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der. Adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil mi? Der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm, Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.

Eşhedü enne Muhammed.

bütün ümitler sana bağlıdır. Ümitsizliğe düşürme bizi. Ümit ver hepimize. Fazlından fazla fazla ver bize. Ey biricik ümidimiz. Senin adaletindir güvendiğimiz. Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz. Biliriz. Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz. Eminiz. Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal. Ey adaletinden severek çekindiğimiz. Bütün iyilikler sendendir, biliriz. Zillete düşürme bizi, perişan etme hiçbirimizi. İyilik ver bize, bolluk ver, hayır ver hepimize. Ey keremini umduğumuz. Affet bizi, bağışla biz isyankarları. Affını umuyoruz, gufranını diliyoruz. Ey bağışlamasını dilediğimiz. Sensin sahibimiz. Mülkündedir her şeyimiz. Elimizde olanlar senin elinden. Sahip olduklarımıza sen sahipsin. Mülkünde yer ver bize. Ey biricik varisimiz. Saltanatın sınırsızdır senin. Saltanatlar sensiz hükümsüzdür. Sana kullukla sultan eyle bizi. Sana itaatle şereflendir hepimizi. Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi. Ey biricik sultanımız. Gördüklerimiz hep seni gösterir. Duyduklarımız hep senden söz eder. Sevdiklerimiz hep seninle sevilir. Gözümüzü senin ayetlerinde nurlandır. İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir. Kalbimizi seni sevmekle sevindir. Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi. Ey biricik göz aydınlığımız. Rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin. Her şey, her halinde, her an rahmetine muhtaç senin. Rahmetini yay kalbimize. Merhametini dokundur tenimize. Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza. Ey rahmetini umduğumuz. Gazabın haktır, biliriz. İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini. Kahrına galip getir rahmetini. Gazabını uzak eyle bizden. Ey rahmetine sığındığımız. Her şeyin bilgisi senin yanında. Olmuş, olacak, gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde. Hiçbir şey meçhul değil sana, biliriz. Bize eşyanın hakikatini bildir. Ey bilmediğimizi bize bildirenimiz. Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin. Her şeyin anahtarı senin yanında. Zorluklarımızı lütfunla kolaylaştır. Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet. Kederlerimizi şefkatinle gider. Ey kederleri açıp meşakkatleri kaldıran Rabbimiz. Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir. Genişlik ver kalplerimize. Ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz. Seni bilmekle süsle kalplerimizi. Sana yakınlıkla zinetlendir kalplerimizi. Seni sevmekle güzelleştir. Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi. Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi. Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz. Hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz. Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Aşkının serinliğini ver kalplerimize.
Ey kalplerimizin sevgilisi Rabbimiz, sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi. Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize. Sana yakınlığın ünsiyetini ver kalplerimize. Isındır kalplerimizi birbirine. Ey kalplerimizi ısındıran Rabbimiz, sensin nurların nuru. Sendendir bütün nurlar. Nur ver bize, aydınlat ufkumuzu. Ey nur, sensin nurları nurlandıran. Sendendir ışık, sendendir gölge. Göz aydınlığı ver bize, aydınlat aklımızı. Ey nur, sensin nurları tasvir eyleyen. Sendendir suret, sendendir renk. Yüzümüzü kara çıkarma, alnımızı ak eyle. Ey nur, sensin nurları yaratan. Sendendir bütün aydınlıklar. Karanlıkta bırakma bizi, yolumuzu aydınlık eyle. Ey nur, sensin nurları takdir eyleyen. Sendendir bütün sabahlar. Nursuz bırakma bizi, gönlümüzü aydınlık eyle. Ey nur, sensin nurların tedbirini gören. Sendendir bütün aydınlanmalar. Gölgede bırakma bizi, nurumuzu daim eyle. Ey nur, sensin nurlardan önceki nur. Senin yaratmanla başlar bütün nurlar. Yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı nur eyle. Ey nur, sensin nurlardan sonraki nur. Senin takdirinle tamam olur bütün nurlar. Kabrin karanlığında bırakma bizi, sonumuzu nur eyle. Ey nur, sensin nurlar üstündeki nur. Senin yüceltmenle yücelir bütün nurlar. Semamızı nursuz bırakma, üstümüzü nur eyle. Ey nur, sensin nurlara benzemeyen nur. Senin tecellileriyle aşinadır bütün nurlar bize. Nur üstüne nur ver bize, nurumuzu nur eyle. Ey nur, seni kusurdan tenzih eder, noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Bir tek sensin, bir tek sensin kurtuluşumuz. Bir tek sensin sığındığımız. Eman ver bize, kurtuluş ver hepimize. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al. Ey Rabbimiz!

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahharu ya Allah.
0: Her şeye İstediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: Ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafir ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değil.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da Ebu Hir dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Arkamdan gel dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve bu süt nereden geldi diye sordu. Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ebu Hir dedi. Ben de buyurunuz ey Allah'ın Resulü dedim. Suffa'dakilere git, onları bana çağır dedi. Ebu Hureyre diyor ki, Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, Ashab-ı Suffa'ya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime onlara içirsem bana ne kalacak diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah, ey Ebu Hir dedi. Buyurun ya Resulallah dedim. Sütü al ve onlara ver dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah dedim. Bir ben kaldım, bir de sen buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Otur ve iç dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedim. Kabı bana ver dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
3: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
3: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Gerek ağlat, gerek güldür. Gerek yaşat, gerek öldür. Aşık Yunus sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

ümitsizlik tarafına gitme. Nice ümitler var. Karanlık tarafa gitme. Nice güneşler var.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع جنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Her zaman ifade ettiğimiz gibi anlatması kolay, dinlemesi daha kolay, zor olan yani nefse zor gelen yaşamak Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamayı bizlere kolay eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. 54 farzı devam ediyoruz. 54 farz derslerimize. 8. farza gelmiştik. Nedir 8. farz? Allah-u Teala'ya tevekkül etmek. Ona güvenmek, ona dayanmak, ona teslim olmak. Bak şimdi tam da zamanı. Yani bu meseleleri çok iyi anlamak lazım. Allah'a tevekkül etmenin, Allah'a güvenmenin, dayanmanın, teslim olmanın ne demek olduğunu çok daha iyi şöyle tekrar bir gözden geçirelim. Mevla Teala bakın. Tevbe suresi 51. ayet-i kerimede ne buyurdu Estağfirullah? Kulle yusibena illa ma keteballahu lena. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevla'nın yazmadığı başına gelmez. Ama Mevla ne yazdıysa o başına gelir. Hüve Mevlana. O bizim Mevlamızdır. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler, ona güvensinler, ona dayansınlar diyor. Dolayısıyla yani başına ne yazıldıysa, alnına ne yazıldıysa tabiri caizse demek ki herkesin başına o gelecek. Ne yapacağız? Allah'a güveneceğiz, Allah'a dayanacağız. Şimdi tabii Allah'a güvenmek, tevekkül etmek derken şimdi burada da yanlış anlaşılan bir mesele var. Ha şimdi bu meseleyi konuşacağız. Yani tevekkül meselesini konuşacağız. Nedir tevekkül? Yani Allah'a güveniyoruz, Allah'a dayanıyoruz. O zaman hiçbir şey yapmayalım, çalışmayalım, tedbir almayalım, yatalım aşağı. Bazıları böyle yapıyor. Bazıları da Allah'a güvenmek, Allah'ı efendime söyleyeyim unutmamak meselesini bir kenara bırakıp varsa dünya yoksa dünya devamlı işle güçle meşgul. Çünkü çalışmazsam aç kalacağım derdiyle tamamen dünyaya yöneliyor. Dolayısıyla böyle mi? Tevekkül bu mu? Yoksa yani gereken tedbirleri aldıktan sonra efendim elinden gelen maddi manevi bütün yapılması gerekenleri yapıldıktan sonra işi Allah'a havale edip neticeyi Allah'tan bekleyip Allah'a güvenmek midir tevekkül? Evet. Yani şimdi depremler var. Allah'a güveneceğiz ama diğer taraftan da ne yapacağız? Gereken tedbirleri almak lazım. Mesela binan çürükse orada oturmamak lazım. Dolayısıyla hani diyelim ki çatlak olmuş, patlak olmuştur, bir şeyler olmuştur. Hemen ne yapmak lazım? Belediyeye müracaat etmek lazım. Onlar ekiplerini gönderecekler, bakacaklar, edecekler. Yani hakikaten bu depreme dayanıklı mıdır, değil midir? Şu bunlar önemli. Yani candan önemli ne var? Değil mi? En önemli can sağlığıdır. Dolayısıyla demek ki Allah'a tevekkül etmenin de bir takım şartları var. Önce demek ki tedbir, önce çalışmak. Önce gayret etmek. Bak ne demiş? Önce çalışmak, sonra dua. Dinin esası kabul edilir ancak çalışanın duası demiş yani. Anladın mı? İnşallah bu meseleyi şöyle anlatacağız, konuşacağız. Tevekkül meselesi, tevekkül nedir? Allah'a tevekkül etmek 8. farz. 52 farzı görüyorduk ya. Bu da çok önemli. Onun için bununla beraber aslında ne yapıyoruz? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine olan itikatlarımızı, imanlarımızı ne yapıyoruz? Tekrar tazeliyoruz, tekrar gözden geçiriyoruz. Evet, tevekkül demek, tevekkül vekalet kökünden gelmiş, türemiş bir kelimedir. Yani biz vekalet meselesini kullanıyoruz. Yani vekalet vermek, vekil etmek. Vekil de aslında nedir? Tevekkül efendim etmek, vekil etmek demektir aslında. Dolayısıyla vekil etmek nedir? İşte zaten kullandığımız şeydir. Kişi herhangi bir işini yapması için ne yapıyorsun? Birini tayin ediyorsun veya bir efendime söyleyeyim bazı kimseleri tayin ediyorsun. Güvenip vekil ettiğin kimse, vekil o. Bir işini yapman için tayin ediyorsun, güveniyorsun ve onu vekil ediyorsun. Bu ne gibi mesela ev işlerinde, arsa işlerinde, değil mi? Alım satım bir takım meselelerde vekalet verebiliyorsun. Vekil ettiğin kimseler var. Veya hukuki bir takım süreçlerde
güvendiğin bir efendim hukukçu avukata ne yapıyorsun? İşlerini tevdi ediyorsun, onu vekil ediyorsun, vekalet veriyorsun ve senin işlerini senin adına o götürüyor. Yani senin bilmediğin, yapamayacağın, meşgul olamayacağın, senin boyunu aşan bir takım işlerde bu işi bilen, güvendiğin, tayin ettiğin, vekil ettiğin bir kimse ilgileniyor. Şimdi bunu böyle anladığımız zaman Allah'a tevekkül etmek, bunu daha kolay anlamış olacağız. Allah'a tevekkül etmek ise nedir? Kişinin kendini Allah'a teslim etmesi demektir. Evet, gerek rızkında, gerek dünyevi, uhrevi işlerinde Allah'ı vekil edip ancak ona güvenmesidir. İşte bunu becerdiğini, bu farzı halletmiş oluyorsun. Bunu becerdin mi? Aslında pek çok işi de halletmiş oluyorsun. İşte bunu yapabilsek, bu tevekkül meselesini anlayabilsek, ne stres kalır, ne bunalım kalır, ne psikolojik sorunlar kalır. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok ayet-i kerimede bu tevekkül etmek, tevekkül etmemizle alakalı, Mevla'yı vekil etmemizle alakalı pek çok ayet-i kerimeler var. Rabbül meşriki vel mağrib, o doğunun da batının da Rabbidir. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Fettehiduhu vekila, onu vekil edinin, onu vekil et. Bütün işlerinde onu vekil et, ona güven, ona dayan. Evet, Allah'a güven yani. Şimdi tabii bunu bir düşünmemiz lazım. Allah Teala Hazretlerine. Yani tevekkül ediyor musun? Allah'a tevekkül ettik. Biz mütevekkil kimseleriz. Allah'a güveniyor musun? Oo, çok güveniyorum. Yani konuşurken mangalda kül bırakmıyoruz da icraatta nasıl acaba? Herkes kendi içini biliyor. Herkes kendi gönlünü biliyor. Allah'a ne kadar güveniyoruz? Mesela şimdi şöyle bir misal versem anlaşılır. Navigasyona ne kadar güveniyorsun? Dibine kadar güveniyorsun. Bilmediğin yol. Açıyorsun. Sağa dön diyor, dönüyorsun. Sola dön diyor, dönüyorsun. Hatta diyor ki işte falan kavşaktan ikinci çıkış. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Niye? Tam güvenmişsin. Hatta bazen bildiğin yol var, o başka yer söylüyor. Gene onun dediği yerden gidiyorsun. Niye? Herhalde diyorsun, benim bildiğim yol, trafik var herhalde, kalabalık. Oradan gideyim diyorsun. Bak işte tam tevekkül bu aslında, görüyor musun? Ne kadar da güveniyorsun yani. İşte onun için ne yapacağız? Kendimizi bir check edeceğiz, bir kontrol edeceğiz yani. Allah'a ne kadar güveniyorsun? Veya Allah'a güveniyorum diyorsun da, şimdi gene bak, işimizi birine vekil edersin, vekalet verirsin. Ama gene ne yaparsın? Allah'a güvenirsin. Biz ne yapıyoruz? Ona güveniyoruz. Kime dayanıyorsun? Ya bu var ya, Cumhurbaşkanı'nın yakını adam. Arkasında bakan var. Bu var ya, bu falan medya patronunun yakın adamı. Bunun sırtı yere gelmez. Bak görüyor musun? Sen şimdi ona güveniyorsun. Ne demişler? İnsana güvenme ölür. Ağaca güvenme kurur. Duvara güvenme yıkılır. Kime güvenelim öyleyse? Yıkılmayan, çürümeyen, ölmeyen. Ve tevekkel, tevekkül et. Kime? Alel hayyillezî lâ yemût. O ölümsüz olan, ölmeyecek olan ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Ona güven, ona dayan, ona teslim ol. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok ayet-i kerimede kendisine tevekkül etmemizi emretmiştir. Bak estağfirullah. Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ. Allah'a tevekkül et, ona güven, ona dayan. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Vekil olarak Allah yeter. Ya aslında şu var ya, çok önemli bir şey ya. Yani Allah vekaletimizi kabul etmiş. Sen bir işini halletmen için yani kime danışırsan danış, bir ücreti var, bir bilmem nesi var, çözememe ihtimali var. Ve o konuda becerebilir mi, beceremez mi? Allah-u Teala Celle Celaluhu, doğunun da batının da Rabbi olan Allah, 18 bin aleminin sahibi olan Allah, her şeyi yoktan var eden, halk eden Allah bizi ne yapıyor? Hatta diyor ki fettehizû vekîlâ, onu vekil et. Allah'ı vekil et. Allah zaten vekaleti kabul etmiş ama biz icraatımızla, fiiliyatımızla, tavrımızla, davranışımızla bunu ortaya koymamız lazım. Tavır davranış biraz da tabii kalbi bir mesele. İçinde durum ne? Sorsan herkes Allah'a güveniyoruz diyor ama hep işin arkasında ne var? Birilerine bir güven var. O olmasa yandık.
Patron olmasa aç kaldık. Falancı olmasa işimizi kim görecek? Bak. Ne oldu şimdi? Allah'a güveniyordun. Ama sen ağzın öyle diyor. Fakat fiiliyatta öyle değil. İşte biz bunu ne yapacağız? Yani bu gönlümüzle bu işi itikadi bir mesele. İmani bir konu. Allah'a tevekkül etmek. Dolayısıyla işte bu konuda pek çok ayet-i kerimeler var. Pek çok hadis-i şerifler var. Dolayısıyla bu tevekkül meselesini inşallah şu sohbette çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi idrak edebilmemiz lazım. Evet. Başka bir ayet-i kerime estağfirullah. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsin. Müminler yalnız Allah'a güvensin. Yalnız ona dayansın. Evet. Tabii bunu derken tevekkül yanlış anlaşılmamalı. Yani genelde tevekkül ne yapıyoruz? Yanlış anlıyoruz. Allah'a tevekkül ettim diyorsun. Ama ne yapıyorsun sonra? Yan geliyorsun, yatıyorsun, çalışmıyorsun, gayret etmiyorsun. Bir takım tedbirler almıyorsun. Öyle değil. Böyle bu tevekkül değil. Yani kişinin hiçbir şey yapmadan, ama şöyle diyelim, bir kimse önce tevekkül nedir? Bir kimse maddi manevi tüm sebeplere sarılıp gereken tüm tedbirleri alması, sonra Allah-u Teala Hazretlerine güvenerek neticeyi Allah'tan beklemesidir. Yoksa dediğimiz gibi hiçbir şey yapmadan oturduğu yerden ben Allah'a dayanıyorum, ben Allah'a güveniyorum, Allah'a tevekkül ettim demesi neymiş? Tembellik. Evet, bu tembelliktir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembelliği ne yapıyor? Şiddetle reddediyor. Ve tembellikten Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sığınıyor. Bak ne buyurdu? Rabbi eûzü bike minel aczi vel kesel. Ya Rabbi, tembellikten ve acziyetten sana sığınırım ya Rabbi. Tembellikten sana sığınırım. Böyle buyuruyor ve tembelliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu vurguluyor. Yani Allah'a sığınıyorsun, düşünsene tembellikten. Çünkü bu tembellik öyle bir şey ki dünya ve ahiret için zararlı olan her işin başı tembelliktir. Tembel adam, uyuşuk, miskin, işini yapmaz, gücünü yapmaz. Ahiret için de öyle. Adam bir namaz kılacak yerinden kalkamıyor. İbadet edecek zor geliyor. Anlıyor musun? Yani bu tembellik başa bela. Dolayısıyla tevekkülle, Allah'a güvenmekle tembelliği karıştırmamak lazım. Tedbirlerini alacaksın, çalışacaksın, gayret edeceksin. Dünyadayız bak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de yani namazla zekatı hep yan yana zikretmiş. Burada çok büyük hikmetler var ya. Fakimü salate ve atü zeka. Namazınızı ikame edin, zekatınızı verin. Yani burada düşün mesela, çok tabii tefsirleri var, manaları var. Ne anlaşılması lazım? Namaz deyince aklına geliyor, ahiret geliyor. Namaz, niyaz, ibadet, taat. Uhrevi bir ibadet yani. Ama zekat deyince aklına geliyor, para geliyor, ticaret geliyor, alışveriş geliyor. Bak biri tamamen ahiret, biri tamamen dünyaya müteallik bir durum. Allah onları yan yana zikretmiş ve zekat namazın kardeşidir denmiş. Burada ne anlaşılıyor? Öyle bir dinin mensubuyuz ki namazla zekatı ayırmaması, dünya ve ahiret işlerini ayırmadan onları beraberce bir müteala eden bir din olduğu anlaşılıyor. Ne namazını bırakacaksın, ne ahireti sırt ardı edeceksin, ne de kazandığın şeyden sosyal ilişkiye almak, vermek, infak, tasadduk, ne de bunları terk edeceksin. Ve bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kasas suresi 77. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfirullah. Vebtagi fîmâ âtâkellâhu d-dâral âhirâ. Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret yurdunu ara. Allah'ın sana verdiği servetle, malla, mülkle, nüfuzla, imkanlarla ahiret yurdunu ara. Ve lâ tense nasîbeke mined-dünyâ. Dünyadan da nasibini unutma. Nefsinde payı var. Yani meşru çerçevede yemen, içmen, gezmen, tozman, evlenmen, para kazanman. Mevla hepsine de ne yapmış? Müsaade etmiş. Nefsini de nefsinin payında unutma. Burada bak ne yapıyor? Seni çalışmaya teşvik ediyor. Ama o kazandığınla nefsinin payını unutma. Ama onlarla da ne yap biliyor musun? Ahiret yurdunu ara. Cenneti kazanmaya çalış. Ahiretini abad etmeye, mamur etmeye gayret et demektir kıymetli kardeşlerim. Demek ki anlaşılıyor yavaş yavaş tevekkül meselesi. Yani Mevla
rızkı üzerine almıştır. Daha önceki derslerimizde bunu gördük. Ve tevekkül etmemizi emrediyor. Ama bunun yanında çalışmayı da ne yapıyor? Emrediyor. Tedbir almayı emrediyor. Gayret etmeyi teşvik ediyor. Tembelliği yasaklıyor. Bütün tedbirleri aldıktan sonra da ne yapacaksın? Allah'a havale edeceksin. Ama bak, burada gene ince bir nokta var. Başarıyı gene Allah'tan bekleyeceksin. Yani ben tarlayı ektim canım, artık tabii ki olacak. Öyle mi? Bir don vurur, bir sel gelir, bir yel gelir, bir efendim yıldırım düşer, tarumar olur gider. Dolayısıyla elinden geleni yap, sonra Allah'a tevekkül et. Sonra ekinler, meyveler, sebzeler ne oldu? Oldu, gene Allah'tan bileceksin. Evet. Ve bunu tabii Kur'an-ı Kerim ne yapmıştır? Şuayb Aleyhisselam'ın dilinden bize bunu ifade etmiştir. Hud suresi 88. ayet-i kerimede bakın ne buyurdu? Estağfirullah. İn üridu illel islaha mestata'tu. Evet. Şuayb Aleyhisselam diyor ki ben sadece ancak gücümün yettiği kadar sizi düzeltmek istiyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Tebliğ, davet, gayret. Benim isteğim, muradım sizin ıslah olmanız, düzelmeniz ve bunun için elimden geleni yapıyorum. Bak, bir peygamber, onun sözünün tesirini düşün. Onun bulunduğu ortamda getireceği şeyi düşün. Aksiyonu düşün. Ve buna rağmen ne diyor? وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Başarım diyor, muvaffakiyet ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben elimden geleni yaparım bunun için ama başarı Allah'tandır. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبُ. Evet, ona tevekkül ediyor, ona güveniyorum ve sadece ona yöneliyorum diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki tedbirler alınacak, yapılması gerekenler yapılacak, Allah'a havale edilecek, başarı, muvaffakiyet gene Allah'tan bilinecek. Bakın yine bununla alakalı Âl-i İmrân suresi 159. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurdu estağfirullah. Feyze azemte fe tevekkel alallah. Feyze azemte. Bir şeyi azmettin mi? Yapmaya karar verdin mi? Azmettin mi? Fetevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Ona güven. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilin. Muhakkak ki Allah-u Teala tevekkül sahiplerini sever. Demek ki bak, feyze azemte. Bir şeyi azmettin mi? Yapmaya karar verdin mi? Önce azmetmeli, karar vermeli, çalışmalı. Çalıştıktan sonra, gereken şartları yerine getirdikten sonra, maddi manevi bütün tedbirleri aldıktan sonra ne yapıyorsun? Fetevekkel alallah, Allah'a tevekkül ediyorsun. Allah tevekkül edenleri sever. Yani ne geldi aklınıza? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerif var ya. Önce deveni sağlam kazığa bağlayacaksın. Sonra tevekkül edeceksin. Birisi geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi geldi. Şimdi burada bakın, basit gibi geliyor ama ne kadar önemli. Yani o sahabi ne kadar ince düşünceli bir kimse. Mevla'nın tevekkül ayetlerini biliyor. Bu kadar ayetler var, bu kadar Mevla'nın emirleri var. Ne yapacak? Mevla'ya tevekkül edecek ama geldi efendim, deveyi bıraksın, istediği yere gitsin. Allah görüyor. Allah sahibimiz. Ben de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmişim. Allah'ın elçisini ziyarete gelmişim. Mevla benim devemi zayi eder mi ya? Kaybolur mu? Kafası olabilir. O şey düşünülebilir. Ve efendim sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Ya Resulallah, aqilha ve etevekkel ve utlikuha ve etevekkel. Ya Resulallah, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim? Yoksa bağlamadan, yani deveyi salıp öyle mi tevekkül edeyim? Öyle ya şimdi. Yani sen arabanı bıraktın orada, kapısını da kapatmadın. Yani ben besmele de çektim kardeşim, Allah'a tevekkül ettim. Ya gene bir şey olmayabilir ama tedbirini alacaksın. Bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Bak peygamber orada. Nur şehri Medine. O da diyor ne yapayım? Önemli değil, burada Medine, kimse çalmaz çırpmaz, bir şey olmaz, merak etme. Niye bağlayacaksın canım? Allah'a tevekkül et, bak işine, buyurmuyor da. Çünkü kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine, sana da bana da bir ders veriyor. Kal aqilha ve tevekkel. Deveni bağla, öyle tevekkül et. O da deveyi bağladı, ondan sonra Mevla'ya tevekkül etti. Bağladıktan sonra tevekkül etmeye ne gerek var? Haşa.
İşte bak bize neyi öğretiyor görüyorsun. He? Çünkü sebepler aleminde olduğumuzu unutmayalım. Tohum atmadan ürün bitiremezsin. Çalışmadan, emeksiz yemek olmaz. Evlenmeden çocuk olmaz. Gayret etmeden, çalışmadan karşılığını alamazsın. Nereye geliyor iş? İbadet etmeden, taat etmeden, Allah'ın emirlerine, yasaklarına uymadan cennete gidemezsin demek yani. Dünya ahiret, tembellik büyük bela dedik ya. Ha, bazı istisnalar olmuştur. Adem Aleyhisselam yaratmıştır. He? Anasız babasız yaratmıştır. İsa Aleyhisselam'ı babasız yaratmıştır. Yani bunlar mucize kabilinden meselelerdir. Allah-u Teala istese yaratır tabii ki. Ateş yakar mı yakar ama İbrahim Aleyhisselam yakmamıştır olabilir. Allah-u Teala eşyaya koyduğu kanunu zaman zaman değiştirebilir. Ama bu istisnai durumlardır. Bu istisnadır bu. Bir sünnetullah vardır, adetullah vardır. Sebepler alemindeyiz. Onun için sebeplere mutlaka ne yapmak lazım? Sarılmak lazım. Onun için deveni sağlam kazığa bağlayacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Demek ki Allah'a havale edeceksin. Evet kıymetli kardeşlerim. Önce tedbir, sonra tevekkül. Bu çok önemli. Yani bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri pek çok misaller vermiştir bize. Yani tevekkül, evet Allah emretmiş ama biz tevekkülü acaba yanlış mı anlıyoruz? İşte bu meseleyi iyi anlamak için ayetlerle efendim ne yapalım şöyle bir misalleri çoğaltalım. Bir daha kere mütalaa edelim ve bu meseleyi iyice anlamış olalım kıymetli kardeşlerim. Bakın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kasas suresinde anlatıyor. Estağfirullah. Ve ce'a racülün min aksal medineti yes'a. Şehrin uzak tarafından, öbür ucundan bir adam geldi koşarak. Geldi. Kale ya Musa. Musa Aleyhisselam'a dedi ki innel mele ye'temirune bike liyaktülük. Şehrin ileri gelenleri toplandılar. Seni öldürme kararı aldılar. Bu konuyu görüşüyorlar. Yani Musa Aleyhisselam hakkında ölüm kararı çıkarılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da Darun Nedve'de ölüm kararı çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Hangi peygamber var ki şehrinden çıkarılmasın, ölüm kararı alınmamış olsun yani. Hani İslam böyle gül cümbüş gelmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın peygamberiyim. Oo hoş geldin ya Resulallah. Her şey sana serbest demediler. Sen bu dinden vazgeçer, putlara sövmeyi bırakırsan, sövmek dediği de nedir? Allah bir deme diyorlar yani. O zaman istediğin kadar para, istediğin kadar servet, istediğin kadar kadın, kız, makam, mevki, eğer bu davayı bırakırsan var diyorlar. Bak, yoksa bu dava, bu davaya devam edersen en büyük düşmanınız biz olur diyorlar. Ve işte burada da bakın Musa Aleyhisselam'a biri geldi. Şimdi burada neyi anlatıyorum aslında? Tevekkülü iyi anlayalım. Bak peygamberlerin başından geçen olayları anlatıyoruz. Sen ben kimiz işte? Mevla bunu niye anlatıyor? Buradan kendimize ne yapacağız? Ders çıkaracağız. İbret alacağız. Tevekkülün ne olduğunu anlayacağız. Önce tedbir. Biri geldi. Ne dedi ona? Senin hakkında dedi. Şehrin deri gelenleri ölüm kararı fermanı. İmzaladılar adeta. Bu konuyu görüşüyorlar. Fahruç. Çık şehirden hemen çık. Terk et burayı. İnni leke minen nasihin. Muhakkak ki ben elbette sana nasihat edenlerdenim. Nasihat ediyorum yani iyi niyetle. Yani o da Allah'ın peygamberi. Şöyle diyebilir. Ya sen takma kafana ya. Ne yapacak onlar? Ben Allah'ın peygamberiyim ya. Ben bir secde yaparım. Bir hacet namazı kılarım. Bir dua ederim. Onları ben yerine yeksan ederim. Onlar bana ne yaparlar ki? Demiyor da. Ne yapıyor? Fekarace minha. Oradan çıktı. O şehirden ayrıldı. Haife yeterakkab. Yani korku ve endişe içerisinde etrafı böyle kolaçan ederek. Dikkatli, tedbirli. Yakalanmamak için. Biraz da tabii korku da var. Çünkü suikastçiler hazırlamışlar. Kiralık katiller demek tutmuşlar. Dolayısıyla Kale dedi ki Rabbi neccini minel kavmi zalimin. Ey Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar ya Rabbi. İşte bakın okuyoruz geçiyoruz ama bak burada neler var biliyor musun? Önce istişare var. Sonra azmetmek var, karar vermek var. Ondan sonra tedbir var. Sonra da dua edip Allah'a havale etmek var. İşte tevekkül bu.
Önce bir istişare var. Geldi. Dedi ki böyle böyle bir durum var, istersen çık şehri terk et. O da ne yaptı? Azmetti. Çıkmaya karar verdi. Tedbirini aldı. Dikkat ederek, korkuyla, tedbirle çıktı. Sonra ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi zalim kavimden beni kurtar diyor. Ve Allah'a havale ediyor. Allah'a güveniyor. Yani elinden geleni yaptıktan sonra, anlaşıldı mı? Hani diyoruz ya biz, artık bu iş Allah'a kaldı ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İş Allah'a kaldıysa o iş bitmiştir kardeş. Anladın mı? Çünkü Allah'a kaldıysa Allah-u Teala yapılması gereken ne varsa fazlasıyla senin beklentinden çok daha fazlasını yapar. Ama hiç iş Allah'a kalmıyor. Biz daha gereken şeyleri yapmıyoruz yani. Hani hep söylediğimiz gibi oturduğumuz yerden dertleniyoruz. Nescafemizi içiyoruz. Ebabil kuşları nerede kaldı diyoruz. Zalimler bu kadar zulmediyorken. Ha sen ne yapıyorsun? İşte tedbir. Gereken şartlar yapılacak. Tedbirler alınacak. Ondan sonra Allah'a havale edilecek ve Allah'a güvenilecek. Ve bu tedbirleri aldıktan sonra da ne oldu? Musa Aleyhisselam'a bir şey yapabildiler mi? Yapamadılar bak. Oradan ayrıldı. Şuayb Aleyhisselam'ın oraya gitti. Daha sonradan geldi. Yani Musa Aleyhisselam'dan açılmışken birkaç tane daha misal verelim. Mesela Beni İsrail Firavun'un zulmünden çok çekti. Baskılara dayanamayacak hale gelince Beni İsrail'deki de bir müracaat ediyor Musa Aleyhisselam'a. Dolayısıyla Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emriyle Mısır'dan çıkmasına müsaade ediliyor. Mısır'dan artık çık. Emir geldi. Ama bak emre bak şimdi. Şimdi emir kimden geldi? Mevla'dan. Mevla'dan geldiyse ulan Firavun değil, dünya gelse bir şey yapamaz. Öyleyse elimizi kolumuzu sallaya sallaya Firavun'a böyle bay bay yapa yapa çekip gidelim mi? Bak Mevla ne buyurdu? Fe'esri bi'ibadi leylen. Kullarımı geceleyin yürüt. Hava karardığı zaman insanlar el ayaklarını caddelerden, sokaklardan, şehirden çektiği zaman gece o zaman yürüt. O zaman çıkın yani. İnnekum mütteban. Çünkü siz takip edileceksiniz. Yani görüyor musun? İzin veren Allah Celle Celaluhu, emir veren Allah Celle Celaluhu, ama orada bile tedbir var. Orada bile sebepler alemine yapışmak var. 620 bin kişi çıkacaklar. Diyor ki gece çıkın. Görmesinler. Peki arkamızdan yakalarlar. Ya sen bir söz tut. Sen bir söz dinle. Yapman gerekeni yap. Mevla'ya bırak. Ve ona güven. Ve onlar da ne yaptılar? Çıktılar. Tabii geldiler. Denize kadar geldiler. Sabah olunca şimdi bunların yürüyüşüyle, Firavun ordusuyla tamamen zırhlı, atlı birlikler, 1 milyonun üzerinde asker hızla tabii hareket ettiler. Baktılar çünkü sabah oldu. Bunlar şimdi köle, hizmetçi, dağda, bayırda, çayırda çalışıyorlar. Hiçbiri olmayınca, hiçbiri gelmeyince evlere baktılar, hiçbiri yok. Anladılar ki bunlar şehri terk etmiş, gitmişler. Peşlerine düştüler ve tepeden baktılar, orada denizin oradalar. Deniz var, nasıl gidecekler, yol yok. Artık orası çıkmaz sokak. Geri dönseler Firavun orada. Bakalım ne olacak. Felemma tera el cem'an. İki topluluk birbirini görünce Firavun ve askerleri, Musa Aleyhisselam ve ashabı birbirini görünce kâle ashabı Musa, Musa Aleyhisselam'ın ashabı kavmi dedi ki inna le mudrakun. İşte yakalandık dedi. Yakaladılar bizi, geldiler. Hatta mızmızlananlar oldu. Bizi buraya ölmeye mi getirdin? Madem ölecektik orada öleydik falan diye. Peygamberlerine de neler ettiler yani. Anladın mı? Yani hem kendileri bir şeyler istiyorlar. Ondan sonra da emir geldiği zaman yan çiziyorlar. İzhebente ve rabbike fekatila inna hâhuna kaidun. Sen ve Rabbin git, savaş, biz burada oturacağız dediler. Bak. Neyse oralara girmeyelim. Neyi anlatıyoruz? Tevekkül meselesini anlatıyoruz. Ve Mevla'nın ayetleriyle adım adım gidiyoruz ki kafamıza, gönlümüze iyice yerleşsin kıymetli kardeşlerim. Evet, inna le mudrakun, işte yakalandık, bizi öldürecekler. Musa Aleyhisselam ne dedi, ne buyurdu? Kale, kella, hayır.
İnne ma'ya Rabbi seyehdin. Bak çok enteresan. Rabbim benimle beraber bir çıkış yolu gösterecektir. Çünkü bize emreden Allah. Gece çıkın dedi mi? Dedi. Yaptık mı? Yaptık. Tamam. O şartları da yerine getirdik. Ha şimdi yakalandık mı? Allah'a güveniyor. Ama kavmi ne yapmadı? Güvenmiyor bak. Ne olacak şimdi? Lan başında peygamber var. Hadi diyelim ölecek olsan. Ya peygamberle ölmek kadar güzel bir şey var mı yani? Ha işte. Bakın burada çok enteresan. Buna da temas etmeden geçmeyeyim. Ne diyor Musa aleyhisselam? İnne ma'ya Rabbi. Rabbim benimle beraber diyor. Halbuki orada 600 küsür bin kimse var. Bizimle beraber demiyor. Niçin? Çünkü ümmetine güvenmiyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile Sevr dağındayken hani üzerinde geziyorlar, eğilip baksalar görecekler ya Resulallah dediği zaman la tehzen innallâhe ma'na, üzülme, mahzun olma, Allah bizimle beraber diyor. Allah bizimle beraber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine güveniyor. Rabbim bu güvene bizi layık eylesin. Ama Musa aleyhisselam ne dedi? İnne ma'na demiyor. İnne ma'ya Rabbi seyyedin. Rabbim benimle beraber. Bir yol açacak. Rabbim bana bir yol açacak. Evet arkadaşlar. Demek ki Mevla'ya teslim olmuş. Gereken şartların hepsini yerine getirmiş. Allah'a tevekkül etmiş. Dayanmış, güvenmiş. Bakalım ne olacak? Çünkü arkada geldiler hakikaten şimdi. Yani onları tükürüğüyle boğacak adeta Firavun ve askerleri. Ama ne buyurdu Mevla? Fevhayna ila Musa. Biz Musa aleyhisselama vahyettik. Enidrib bi asakel bahr. Asanı denize vur dedik. Bak orada da bir sebep var gene. Mevla kendi yarar ama sen diyor bir asanla vur. Sen bir şey yapacaksın. Sen bir şey yap, Allah bin şey versin sana. Sen bir adım at, Allah-u Teala önünü açsın. Hiç efendim artık imkan kalmadı. Her şey bitti. Artık önüme bütün kapılar kapandı dediğin an Allah öyle yollar açar, öyle kapılar açar, şaşırır kalırsın. Ama bir adım atmak lazım. He? Yani hiç olmazsa asanı bile vurman lazım. Biz dedik ya asanı vur. Musa aleyhisselam asasını vurdu. Fenfelaka fekâne kullu firqin kettalbil azîm. Deniz derhal yarıldı. He? 12'ye bölündü. 12 tane otoban yol böyle. Efendim böyle dağlar gibi dikildi. He? Beton bariyer gibi. Hepsi 12 yol oradan geçiyorlar. Gördün mü? Ne oldu? Sen Allah'a güven. Allah'a tevekkül et. Her şey bitti dediğin anda yepyeni başlangıçlar önüne açılabilir. Onun için buralarda bize hem tevekkül var, hem Allah'tan ümit kesmemek var. Allah'ın yardımı hiç imkan yok dediğin anda, her şey bitti dediğin anda, bütün kapılar kapandı dediğin anda, artık bittik, yok olduk, öldük dediğin anda güvendiğin Allah öyle kapılar açar ki, he? Dünyada öyle yol yok yani. Denizin içinden geçiyor. Yarıldı hep böyle. 12 tane yol. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki tedbir. Önce tedbir, sonra demek ki tevekkül. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da görüyoruz mesela. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceği zaman Mevla'dan emir gelmeden ayrılmadı. Çünkü Mevla ne buyurdu? وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ Balık sahibi gibi olma. Yunus aleyhisselam çünkü yani balık sahibi Yunus aleyhisselam. He, balık yutmuştu ya onu. Mevla'dan müsaade gelmeden ayrıldığı için balığın karnında Mevla onu hapsetti, misafir etti. Dolayısıyla onun gibi olma. İzin gelmeden, haber gelmeden, emir gelmeden çıkma. Gemiyi en son kaptan terk eder yani o misal. Ve en son Ebu Bekir radıyallahu anh'la çıkacak ama evini kuşatmışlar. He? Cebrail aleyhisselam geldi, rehberlik yaptı, bir avuç kum aldı, Yasin'i okudu. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedda fe aşeynan fe la yubsurun. Oraya gelince efendim toprağa saçtı üzerlerine. Hepsinin başına birer toprak kondu. Hepsi ayakta uyudular. O tel parası vermemek için adeta. Görmediler, aralarından çıktı gitti. Şimdi bakın çok enteresan. Burada mecburen böyle bir durum var. Mucizevi bir durum var. Evden başka türlü çıkamazsın. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber direkt Medine'ye gitmedi. Niçin? Çünkü evde bulamayınca
Hazreti Ali radıyallahu anh yatağına yatırmıştı. Ne anlaşılıyor? Demek ki Medine'ye gidecek. Öyleyse Medine yoluna döküldü millet hepsi. Zaten ne yapmışlar, kelle başı tabiri caizse efendim adam başı 100 deve. Bir servet. Herkes bu servete konmak için yollara dökülmüşler. Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o yolda arıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber önce Sev Dağı'na gitti. Yani coğrafi olarak düşündüğümüz zaman gözünüzün önüne haritayı getirin. Mekke'nin kuzeyinde Medine ama güney tarafında da Sev Dağı var. Yani Medine'nin tam ters istikametine gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü zaten belli ki herkes Medine yoluna gidecek. He? Öyleyse bir tedbir, bir strateji belirliyor ve ne yapıyor? 3 gün orada bekliyor. Millet dolaşacak, edecek, arayacak, tarayacak. Bulamayınca ne yapacak? Geri dönünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam edecek. Tedbir. Şöyle demiyor bak, dikkat et. Ben Allah'ın peygamberiyim ya, evden çıkarken beni göstermeyen Allah Medine yolunda da göstermez deyip gitmiyor. Tedbir almak lazım. Tedbir şart. Önce tedbir, sonra Mevla'ya ne yapıyoruz? Tevekkül ediyoruz. Hendek Muharebesi'nde ne oldu? Hendekler kazılmadı mı adı üzerinde? He? Merak etmeyin, hendek kazmaya gerek yok. Ben bir dua ederim, onları böyle yerle yeksan ederim. Demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabaha kadar dua ediyor, akşama kadar kılıç sallıyor. Ve ondan önce de 3 kilometre civarında efendim kazmayla, kürekle o günün şartlarında greyder yok, kepçe yok, bilmem ne yok. Yani bir tarihi bir vesikadır, bu da bir mucize. Ya hendekler kazıldı ya. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, demek ki tedbir bak ne kadar önemli. Peygamberlerin hayatlarında da bunu görüyoruz. Ve Mevla Enfal suresi 60. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. Ve iddu lehum mestata'tun min kuvve. Onlara karşı, yani düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Bunu emreden Allah Celle Celaluhu. Yani ben sizin Mevlanızım, bana tevekkül edin diyen Allah, düşmanlara karşı diyor kuvvet hazırlayın diyor. Evet, kuvvet nedir? Savaşta düşmana üstünlük sağlayacak her türlü silah. Savaşta düşmana karşı üstünlük sağlayacak her türlü silah nedir? Kuvvettir. Yani bunu hazırlayın diyor. İşte o gün hendek kazmak, kuvvet hazırlamak. Ok, mızrak, zırh, at. Bunlar nedir? Kuvvet hazırlamak. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, bir takım savunma ve taarruz sanayinde bir takım yapılan ilerlemeler, yapılan cihazlar, efendim silahlar. Hep nedir? Kuvvet hazırlamaktır. Vallahi emri. Demek ki tedbir almak, çalışmak tevekküle mani değil. Hatta bilakis tevekkül emreden Allah bunu da bize ne yapıyor? Emrediyor kıymetli kardeşlerim. Evet. Demek ki tevekkül gerekli tedbirleri almak, çalışıp çabalamak ve neticeyi Allah'a bırakmak. Ancak bak çok önemli, yine de sarıldığı sebeplere değil Allah'a güvenmek. Yani ben bu işleri yaptım, tabii olacak. Haşa. Bir başarı varsa ne yapacağız? Allah'a güveneceğiz. Bedir Savaşı'nda Bedir'e geldiler, savaştılar, ettiler. Ne dediler? Nasıl öldürdüm? Nasıl attım? Mevla ne buyurdu? Felem taktülühüm velakinnallâh katelehüm. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin, Allah öldürdü. Ve mâ rameyte iz rameyte velakinnallâh rama. Attığın zaman sen atmadın.

yardımını unutmayın. Ki orada Allah'ın yardımı meleklerin bizzat savaştığı bir savaş. Bedir Savaşı öyle bir savaştı. Evet, bu mesele böyle, rızık konusunu da böyle anlamak lazım. Rızık konusunu da böyle anlamak lazım. Ne demek yani Hoca Efendi? Şu demek, onu daha önceki derslerimizde görmüştük. Allah rızka kefil miydi? Kefil. Ama Mevla'nın rızka kefil olması, rızık kazanmak için çaba harcamaya gerek yok demek değil. Rızka kefil olan Allah çalışmayı da emretmiştir. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى He? Kişiye ancak, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Efendi Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Emeksiz yemek olmaz. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış? Her şeyi sebebe bağlamış. Ha, burada da rızık içinde çalışmayı sebep kılmış. Şimdi bu tevekkül meselesinde bazı yanlış anlaşılan durumlar var. Mesela hani ifrat tefrit meselesi var. Bazıları şöyle yapıyor. Çalışmak da ibadettir diyor. Her şeyini işe hasrediyor. Varsa dünya, yoksa dünya. Allah'a güvenmek yok. Allah hatırına gelmiyor. Çalışmasam aç kalırım diyor. Ne yaparım ben, ne ederim? Bu dükkanın kirası şudur budur. He? Hatta adam içki satıyor. Duvarda da ne yazıyor? Erişku halallah. Diyorsun ki ya kardeşim içki satma, bunu haram. Ya kardeşim diyor, öyle diyorsun ama diyor, ben bunu satmasam ne yerim, ne içerim diyor. E sen rızık, Allah rızka kefildir. İnanıyor musun? İnanıyorum. E peki o ayet وَمَا مِدَّا بَتِنْ فِي الْاَرْضِ اِلَا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Ayetinin bulunduğu kitapta içkinin haram olduğu yazıyor. Hah işte sen Allah'a güvenmezsen o zaman burnunu sürter. Allah'ın dediğini yap, ondan sonra Mevla'ya güven. Bak işin ne kadar rast gidecek yani. Varsa dünya, yoksa dünya. Diğer taraf ne yapıyor bu sefer? Bir de şöyle bir taife var. Ben tevekkül sahibiyim diyor. Hiç çalışmıyor adam. Hiç çalışmıyor. Tamamen bırakıyor. Bu nedir? İfrat ve tefrittir. İkisi de yanlıştır. Evet kıymetli kardeşlerim. Bakın. Bakara suresi 197. ayeti kerime. El-Hac yeşhur malumat diye başlayan ayetin tefsirinde, yani hac bilinen aylardadır, hacla alakalı konular bahsedilirken oranın tefsirinde geçiyor. Zannediyorum Abdullah İbn-i radıyallahu anh yani bunu rivayet ediyor. Özellikle Yemenli hacılar, Yemen'den hacılar gelirken yanlarına yol azığı almıyorlar. Ne demek yol azığı? E sen şimdi bu kadar yer geliyorsun. Buradan bile sen şimdi umreye gittiğin zaman, hacca gittiğin zaman yanına biraz fazla para alıyor musun? Alıyorsun. Ha şimdi tabii otellerde de bir şey var. Açık büfeler var. Eskiden böyle değildi. Eskiden hani buradan kavurmalar gidiyordu, bilmem neler gidiyordu. Zeytinler, peynirler. E orada yani yiyeceğin gıdanı bir nebze götürüyorsun. Veya ne yapıyorsun? Para götürüyorsun. E bir şey yiyeceksin yani. Ama özellikle Yemen grubu ne yapıyormuş? Hiçbir şey götürmüyor. Niye? E Allah'ın evine gidiyoruz. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Allah'a güveniyoruz. Allah bizi aç bırakacak değil ya. Bak şimdi. Şimdi bunu deyince ne geliyor? Bir mantıklı geliyor değil mi? Vay ne kadar tevekkül ehli. Tevekkül ehli de. Peki sen ne diyorsun? Allah bizi doyurur. E gidiyorsun Hacı amcadan istiyorsun. He? Hacı Ahmet'ten istiyorsun. Hacı Mehmet'ten istiyorsun. Sen Allah'a güveniyoruz diyorsun. Ama diğer Huccacı kiramın getirdiği erzaka güveniyorsun. Ve ayet geldi. Ve tezevvedu. Azık hazırlayın. Ya azık edinin. Kendinize yol azığı hazırlayın. Fe inne hayra zâdi takva. Şüphe yok ya azığın en hayırlısı da takvadır buyurdu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Demek ki burada ne diyor? Hiçbir şey getirmemişsin. İnsanlardan isteyip duruyorsun. İstiyorsun. Bu hoş bir şey değil. Takvaya da bu uygun değil. Anlaşıldı mı? Yani insanlara kambur oluyorsun. İnsanlara yük oluyorsun. Bu tevekkül değil ki. Ayet geliyor sonra. Hazreti Ömer'le radıyallahu anh alakalı da bir mesele var. Ona da gireceğim ama. Ondan önce şunu anlatayım. Hatırıma geldi. Birisi buradan annesini babasını gönderiyor. Umre'ye gönderiyor. Nasıl gönderiyor ama biliyor musun? Uçak biletlerini almış. Cebine artık ne kadar para koymuş mu koymamış mı bilmiyorsun. Hiç ne bir grupla
Ne bir

0: Yani hac firmasıyla değil, herhangi bir hocayla değil, herhangi bir grupla değil, ikisi, annesi babası. Olabilir mi? Olabilir. Peki nerede kalacaklar? Otel? Ne yiyecekler? Hiç karışmıyor adam bunlara. Ben sizi umreye gönderiyorum diyor. Bir grubun peşine takılın, Allah size ayetmez. Onlar da efendim Allah'a tevekkül ediyorlar, geliyorlar güya. Yani şimdi bu mesele de az önce ifade ettiğim ayete hakikaten uyuyor. Neyse gelmişler. Şimdi bunların başında rehber yok. Bir efendim iki kişi karı koca. İkisi de yaşlı zaten. He? Allah'ın misafiri yani. Mevla bunları zayi etmez. Kardeş sen ananı babanı gönderdin de bıktın mı onlardan? Gelemesin mi istiyorsun? Ne yapıyorsun yani? Adam ne yapacağını bilmiyor. Ona gidiyor, buna gidiyor, şunu soruyor, bunu soruyor. Ne olur diyor, beni de diyor otobüslerle Mekke'ye götürün diyor. Ya, tamam Mekke'ye seni otobüsle götürsün de şimdi işler değişti. Görevliler geliyor otobüsleri tek tek vizeleri kontrol ediyor. Her grubun otobüsü başka. Olmayanı atladan dışarı atıyor. Onunla götüremiyorsun. Ne olacak? Bari taksi tut git. Ben taksiyle gidemem. Niye? Hiçbir yeri bilmiyorum. Ya seni buraya gönderen bunu düşünmedi mi? He? Hangi otelde kalacaksın? Otel daha otel ayarlamamış. Demiş ya oğlu. Takıl bir grubun peşine. Onlar nereye sen de oraya bir yerde yatarsın ya vallahi nevi falan. Kardeş bir kere git gel ondan sonra konuş ya. Bu tevekkül demek değil. Ha gene de şunu söyleyeyim. Allah onu zayi eder mi? Etmez. Etmez ama hacı abi çok hırpalanırsın. He? Çok darlanırsın. Hastalanırsın. Anlıyor musun? Milletin de yakasını silktirirsin, ikrah ettirirsin yani. Onun için demek ki bak ne buyurdu? Ve tezevvedu. Azık edinin. Kendinize yol hazırlayın. Yani yük olmamaya gayret etmek lazım. Yük olmak tevekkül değildir. Bakın yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın efendim bir meselesini arz edeyim. Enne onlara ibnel hattab lakiye nase min ehli Yemen. Bak Yemen ehlinden bir gruba rastlıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bakıyor ki bunların durumu biraz farklı. Şimdi Allah'ın efendim dostlarından Resulullah'ın sahabesinden cennette müjdelenmiş emiral müminin. Adamı tanımaz mı? Gözünden tanır. Ve kitaplara geçmiş bu olay bakın. Onlara dedim men entüm siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Kalu dediler. Nahnül mütevekkilû. Biz mütevekkil kimseleriz. Biz Allah'a tevekkül ettik. Rızık Allah'a aittir. Bak ilim talebesi olsa anlarım. İlim talebesi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı soffayı hiçbir işle uğraştırmadı. Sadece ilim tahsil ettirdi. Çünkü onlar dini imar ediyor, din binasını inşa ediyor. Ama sen oturmuşsun, tesbih çekiyorsun. Kendine çekiyorsun kardeşim. Kıldığın namaz kendine, zikir kendine, evrat, efkar kendine. He? Ne yapıyorsunuz siz? Biz mütevekkil kimseleriz. Çalışmayız, etmeyiz, ibadetimizi yaparız. Allah rızkımızı verir. Allah rızka kefil. Hazreti Ömer ne dedi? Kal, bel entüm müteekkilûn. Siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz. Yiyicisiniz, yiyici. Siz yiyicisiniz. Allah'a tevekkül ettik diyorsunuz, milletin malına tevekkül ediyorsunuz. He? Sonra da aç kalınca şunlara bak ya, bize niye bakmıyorlar, bize niye vermiyorlar, bunlar bakmak zorunda, bunlar Müslüman değil mi? Bak bak şimdi, bu sefer herkesi töhmet altında bırakıyorsun yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara bak kızdı, siz mütevekkilinden değil, müteekkilindensiniz. Yani başkasının sırtından geçinen hazır yiyici kimselersiniz dedi onlara. Peki mütevekkil kim? El mütevekkilüllezî yulki habbehu fil arz. Hazreti Ömer radıyallahu anh devam ediyor. Asıl mütevekkil tohumunu tarlaya atar ve tevekkel alallah. Ondan sonra Allah'a tevekkül eder diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Dervişin biri toparlıyorum. Ormanda baktı ki ayakları olmayan bir tilki gördü. Ayakları yok. Allah Allah. Bu dedi nasıl yemek yiyor ya? He? Yani rızkı veren Allah buna da bu rızkı verir ama bu nasıl acaba? Şimdi bak orada o hayvanın yapacağı hiçbir şey yok ama gene de ayakları yok sürünerek ormana kadar gelmiş. Sonra bir de baktı bir aslan geldi bir av yakalamış. Geldi onu yedi bir kısmını bıraktı gitti. Tilki de sürünerek geldi aslanın bıraktığı o efendim avdan karnını doyurdu. Bu da kendi kendine dedi ki, ya görüyor musun bak dedi, ayağı olmayan bir tilkinin, hayvanın rızkını ayağına gönderen Allah benim rızkımı göndermez mi ya? He? Ben dedi çalışmıyorum dedi. Nasıl olsa bana gönderecek dedi. Neyse 3 gün 5 gün derken gelen yok giden yok, herif aç bir ilaç. He? Bir de sitem ediyor. Ya Rabbi hani benim rızkım nerede? Niye gelmiyor? Anlıyor musun? Efendim ayakları olmayan, sürünerek yürüyen tilki bile karnını doyurdu da ya Rabbi bana niye göndermiyorsun gibi kendince sitemlere derken gaipten, hatiften bir ses geldi ona. Dendi ki ey tembel adam, ey tembel adam, kendine ayaksız bir tilkiyi mi örnek alıyorsun? He? Bak bak, aslanı örnek almıyorsun da, he? Kendine ayaksız bir tilkiyi mi örnek alıyorsun? Senin elin ayağın tutuyor. Kalk ve aslanı örnek al. Başkasının artığına göz dikme. Onun eli ayağı yok. Senin var. Taşı sıksan suyunu çıkaracaksın. Dolayısıyla burada bize ne var? Bak ibret var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Veren el alan elden hayırlıdır buyurdu. Burada da ne yapıyor? Çalışmayı teşvik ediyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki tevekkül neymiş? Tevekkül önce ne yapacağız? Tedbir alacağız. Maddi manevi bütün tedbirleri elimizden geldiğince aldıktan sonra ondan sonra havale edeceğiz Mevla'ya ve Mevla'ya güveneceğiz, ona dayanacağız. Dua da böyle. Bak ne demiştik? Önce çalışmak, sonra dua, dinin esası, kabul edilir ancak çalışanın duası. Evet kıymetli kardeşlerim, bitirirken şunu da arz edeyim. Evet depremler tabii bayağı bir halkımızı korkuttu. Bazıları tabii o bölgelerde Silivri tarafında evlerine giremediler insanlar. Belki dışarılarda sabahladılar. İşte burada da gene tevekkül meselesi çok önemli. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yazdığından başka başımıza hiçbir şey gelmez. Ne buyurdu? Tevbe suresi 51. ayette. Sohbetin başında okumuştum. Tekrar okuyorum. Estağfirullah. Kulle yusibena illa ma keteballahu lena. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Huve Mevlana. O bizim Mevlamızdır. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ne anladık? Tevekkülde ne anladık? Önce tedbir anladık değil mi? Tedbir olacak, sonra Mevla'ya güveneceğiz. Şimdi depremler oluyor. Senin evin çürükse, çatlamışsa, patlamışsa. Ben Allah'a tevekkül ediyorum, gireyim. Taun olan bir yere bile girmeyin buyuran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çürük çarık yere de girmene müsaade etmez. Böyle bir durum varsa candan önemli bir şey yok. Belediyeler aranır. Gerekli ekipler gelirler. Bakarlar. Burada oturulabilir denirse ondan sonra oturmaya devam edersin. Çünkü önemli, can önemli, tedbir önemli. Tedbirimizi alacağız. Elimizden gelen maddi manevi tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Ona güveneceğiz. Allah'ın yazmadığı hiçbir şeyin başımıza gelmeyeceğine de iman edeceğiz. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri her birerlerimizi, önce İslam vatanlarını, bizim vatanımızı ve İslam vatanlarını Rabbim Celle Celaluhu afat-ı semaviye ve aradiyeden muhafaza eylesin. Yerlerden, sellerden, depremlerden muhafaza eylesin. Fay hatlarında, gazlarda herhalde yavaş yavaş çıkıyor. O büyük yıkıcı dedikleri İstanbul depremini Allah-u Teala hiç yaşatmasın. Ama mutlaka takdir-i ilahide varsa çok hafif geçirebilmek, en az hasarla atlatabilmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira ve الحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 01 08 0543 224 01 08.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
4: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
10: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
9: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.

0: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şefaat kıl ya Resulallah.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafe

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

unutmak ne dipsiz bir şeydir ki, unutanlara unuttuklarını bile unutturuyor. Unutulmak ne acı bir şeydir ki, unutulanın unutuluşuna ağlayışını kimse hatırlamıyor. Unutuştan çıkarıldık her birimiz. Yüzümüz gün yüzüne değeli, tenimiz güneşe erişeli biri. Unutulmaktan alındık, unutmaktan sakındık. Hatırı sayılır olduk. Ne var ki unutmak yaşamak kadar elimizin altında ve unutulmak ölüm kadar yanı başımızda. Ölüm bizi geldiğimiz yere, nisyana götürüyor tekrar. Ölüm unutuşlara gömüyor yüzümüzü. Tenimizi tanıdıklarımıza yabancı kılıyor. Yaşarken ölümü anmıyoruz o yüzden. Yaşarken ölümle aramıza sahte uzaklar koyuyoruz. Unutulmak korkusu bu. En çok unutulacağımızı unutuyoruz. Ve herkesin unuttuğu anlarda, hatırlanmaya değer olmadığımız zamanlarda, hatırımızı tek sayanın Yaradanımız olduğunu çabucak unutuyoruz. Sen ki hiç unutmadın ve hiç unutmazsın bizi. Bize senin zikrini unutturma Rabbim. Hatırla ki toprak ayağının altından çekiliyor. Ellerin son defa dokunuyor güle ve güne. Gözlerinin karası son kareyi alıyor ışıktan ve karanlığa hazırlanıyorsun. Göz kapaklarının kapanışı seni bir dağın ardına götürecek. Unutmaya ve unutulmaya hazırlanıyorsun. Varlığın incecik dudaklarda bir kuru söze dönüşecek. O dudaklardan insan sıcağını tadamayacaksın mesela. Hatıran bir taştan ve hüzün renkli bir topraktan ibaret kalacak. Kahkahalar seni yalnız bırakacak. Mutluluklar seni hesaba katmadan tamam olacak. Sana arkalarını dönecekler. Dönüp yüzüne bakmayacaklar. Senin kokun uzakların kokusu olacak. Tenin toprağın soğuğunu tadacak. Ve gelecek ölüm. Gözleri gözlerin olacak. Hatırla ki yarınki gün seni taze bir toprak yığınının altında bulacak. Bir gün saatinin akrebi senin uzanamadığın anlara doğru dönecek. Sen olmayacaksın ve kolundaki saat sensiz zamanları tırmanıyor olacak. Sulamayı unuttuğun çiçeğin bile senden sonra solacak. Yüzüne gün ışığı vurmayacak. Hayatının ebedi rengini dar ve sessiz bir boşlukta bulacaksın. Ya küle dönecek, ya güle dönüşeceksin. Yarınsız ve sonsuz bir günün yanağında incecik bir gamze olup kristalleşeceksin. Yüzün solacak, ellerin hiçbir yere varmayacak, parmakların hiçbir şey göstermeyecek ve ayaklarının altında hep boşluk kalacak. Unutma ki şimdi toprak ayağının altından çekiliyor. Yürüdükçe ince bir hesap çizgisine çekiliyorsun. Unutma ki elinle ölüme dokunuyorsun. Elinle ölümü dokuyorsun. Hatırla ki gözlerin ölüme bakıyor. Gözlerin bir cesedi alacakaranlığa taşıyor. Hatırla o zamanı ki sen boz topraklar altında derin unutuşlarda eriyorsun. En son kaleminin karanlık izi kalıyor soğuk sayfalarda ve sözlerin kırık dökük hatıralara dönüşüyor. Solgun bir gül gibi elden ele, dudaktan dudağa dolaşıyor. Hatırla, hatırla ki sen sözleri, genç kalpleri taze aşklara taşıyan ölü bir şairsin.
Hatırla ki sen, masum ve sonsuz bakışlı gözlerin kapı aralarında beklediği bir babasın. Baba çığlıklarını sana eriştiremiyor oğlum. Elinin sıcağı özlenen sevgilisin sen. Hatırla, hatırla ki bir mezar taşında iki rakam arasında çizilmiş eğriti bir çizgiye indirgenmişsin. Mezar taşın unutuldu ve hatta mezar taşın bile seni unuttu diyelim. Ve hep başkaları var dışarıda. Hep yabancılar geziyor yıkık mezar taşları arasında. Kimsenin tanıdığı değilsin artık. Kimsenin özlediği değilsin. Kimsenin beklediği değilsin. Kimsenin ardı sıra gözyaşı döktüğü değilsin. Kimsenin ölüsü de değilsin. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Oysa sen ve son ne kadar da uzak görünüyordunuz birbirinize. Ey Rabbim, senden bir teşehhüt miktarı ömür, bir la ilahe illallah miktarı ölüm istiyorum senden. Bir la ilahe illallah miktarı ölüm istiyorum senden. La ilahe illallah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında aşa dönüyor. Gönül sofrasında aşa dönüyor.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Dini naslarda her müminin mükellef olduğu bir fariza olarak yer alan tevekkül, tasavvufta önemli bir makam olarak yer almaktadır. Bir işte acziyet gösterip işi başkasına havale etmek anlamını taşıyan tevekkülde Allah'a güven ve teslimiyet esastır. Güvenmek ve itimat etmek tanımakla ilgilidir. Bir kimsenin marifeti arttıkça güveni de artar. Allah'a en çok güvenen kimse, onu en çok tanıyan kimsedir. Peygamberlerin Allah'a en çok güvenen kimseler olmaları, Allah'ı en iyi tanıyan kimseler olmalarındandır. Bu durum, tevekkülün derecesinin, marifetin derecesine bağlı olduğunu da göstermektedir. Eşyanın varlığı kendisinden olmadığı gibi, sahip olduğu güç de kendisinden değildir. Işığın ve hararetin sebebinin güneş olduğunu zannetmek gaflettir. Bütün varlıklar Allah'la mevcuttur ve O'nun verdiği güçle varlığını sürdürmektedir. Bu hakikate yakin olarak ulaşan kimse, Allah'tan başkasında güç ve kuvvet olmadığını idrak ederek, yaratılana değil, yaratıcıya güvenir. Sadece ondan yardım diler ve ona teveccüh eder. Allah'ın bütün mahlukatın rızkına kefil olduğu bilgisiyle, rızık kaygısı çekmeyerek huzur ve sükun içerisinde yaşar. Allah'a inanmanın gereği olan tevekkül, başa gelenlere karşı sabır ve rıza göstermeyi, aza kanaat etmeyi, mutlak bir güveni ve teslimiyeti öngörür. Tevekkül, sağlam bir haf ve reca anlayışına sahip olmayı da gerektiriyor. Allah'tan korkan kimse başkasından korkmaz. Allah da kendisinden korkan ve ümit var olan kimseyi başkasının eline bırakmaz. İyi görünen şeylerin sonu kötü, kötü görünen şeylerin sonu da iyi olabilir. İşlerin iç yüzünün ve akıbetin bilgisi sadece Allah'a ait olduğu için, Allah'a güvenmek, işleri O'na havale etmek ve takdirine rıza göstermek gerek. Kalbin işi olan tevekkül, bedenen çalışmaya engel değildir. Tevekkül, hiçbir şey yapmadan sadece kalben güvenip beklemeyi değil, aynı zamanda bedenen gereken gayret ve çabayı da sarf etmeyi gerektirir. Tevekkül, rızık kaygısı çekmeyerek huzurlu bir hayat yaşamanın, başkasına muhtaç olmayarak izzet ve şerefi korumanın yoludur. İnsanın sebeplerden uzaklaşması Allah'ın sünnetine aykırıdır. Sebeplere yapışarak tevekkül etmekse Allah'ın murat ettiği şeydir. Bu nedenle bir insan dağ başında ibadete otursa ve karnını doyurmak için bir çaba içerisine girmeden vefat etse kendisini öldürmüş hükmündedir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh, boş boş oturan bir grubun yanına varır, sizler kimlersiniz diye sorar. Onlar da bizler mütevekkil kişileriz cevabını verirler. Hazreti Ömer de onlara şöyle der. Sizler mütevekkil değil, müteekkinsiniz, yiyicilersiniz. Mütevekkil olanlar tohumu toprağa atıp ondan sonra Allah'a güvenenlerdir. Ormanda yürürken vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan insan nasıl kaçıp kurtulmaya, kendisini emin bir yere atmaya bakarsa, Allah beni korur deyip hayvanın kendisini parçalamasını beklemezse, bir takım şeyleri başarmak için de yattığımız yerden Allah-u Teala'nın yardımını bekleyemeyiz. Çaresizliklerden her şeylerini annelerine bağlamış olan bebeklerin tevekkülü ağlamakla gerçekleşir. Çünkü yapabilecekleri tek şey vardır, o da ağlamak. Bu nedenle anneleri onların her şeyidir. Acıktığında karnını doyuracağını, uykusu geldiğinde ayağında sallayacağını, rahatsızlandığında sırtını sıvazlayacağını, altını değiştireceğini bilir. Doğrusu annesi de onu hiç mahcup etmez. Gece uykusuz, gündüz dermansız kalır. Yeter ki yavrusu rahat etsin. Bebek açısından bu şekilde tevekkül doğrudur. Çünkü elinden başka bir şey gelmez. Kaldı ki yapabileceğini hakkıyla yapmaktadır. Ancak yetişkin kul için gereken şey tevekkülü gayretle süslemektir. Çalışmadan maaş almak nasıl mümkün olmuyorsa, bir çabanın ardından sonucunu beklemek, Allah'tan hayırlı akıbet ümit etmek, tevekkül sahibi olmaktır. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir peygamber olarak her türlü sıkıntıya yılmadan katlanması ve sonrasında ateşe atılırken bile Allah'a olan teslimiyetinden zerre kadar şaşmaması tevekkülün zirvesidir. Çünkü üzerine düşeni yapmış, artık iş Allah'a

onu vekil tut. Onların söylediklerine sabret. Müzemmil Suresi 9. ve 10. ayet. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Ahzab Suresi 48. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmaktadır. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Çünkü keşke kelimesi şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Bir şey istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki bütün yaratılmışlar el birliğiyle sana bir menfaat bahşetmek isterler. Allah'ın sana yazdığından daha fazlasını bağışlayamazlar. Yine yaratılmışların tümü el birliğiyle sana bir zarar vermek isteseler, Allah'ın sana takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder. Bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder. Bu da hayırdır. Gerçek müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar. Enfal Suresi 2. ayet. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabınla hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Amin.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sevgili dostlar, Hikmetname'ye hoş geldiniz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz. Bu cümleyi her namazın her rekatında okuyoruz sevgili dostlar. Camide, evde, kırda, bayırda, her nerede bulunuyorsak Kabe'ye yöneliyor ve konuşmaya başlıyoruz Rabbimizle. Sahi biz kendi kendimize mi konuşuyoruz? Yoksa karşımızda biri mi var? Soru tuhaf gelebilir. Ancak ibadetlerimize baktığımızda, davranışlarımıza baktığımızda bu sorunun cevabını kendi içimizde ne kadar hissediyoruz? Yani biz onun karşısında olduğumuzu ne kadar bilebiliyoruz? Yapmış olduğumuz bütün hareketlerde onun bizi gördüğü bilincinde miyiz sevgili dostlar? Biz İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz her namazın her rekatında. Zikir ile meşgul olurken kimin ismini anıyoruz? Dua yaparken kime yalvarıyoruz? Namaz kılarken kime sadece sana ibadet eder, sadece sana dayanır, senden yardım dileriz diyoruz. Hep bu soruları düşünüyoruz sevgili dostlar. Gerçekten bu sorulara güzel cevaplar vermek ve bu soruların gereğini yerine getirmek muttaki kulların vasıflarıdır, özelliğidir. Canlıları sudan yaratan O'dur. Her varlığa, insana şekil ve suret veren, her an onlarla beraber olan O'dur. Toprağın sinesinde saklı tohumu bitiren O'dur. Daldan kopan bir tek yaprağın bilgisi dahilinde kopmadığı O'dur. Biz zikir çekerken yöneldiğimiz O'dur. Namaza durduğumuzda karşısında durduğumuz O'dur. Sevgili dostlar, Allah-u Teala bize şah damarımızdan daha yakın. Peki insanların ondan gafil olması nedendir? Evet sevgili dostlar, öyleyse bu ihsan bilincini birazcık olsun yaşayalım ve onun huzuruna çıktığımızın şuurunda olalım. Haydi onu analım. Her zaman ve her yerde bizimle beraber ve bizden hiç ayrılmayan bizim sahibimiz var. Her mevsimin ve her iklimin müşterisi başkadır. Bahar bülbüllerin vesilesiyle inler. Kış mevsiminin saltanatı ise kargalara aittir. Karganın sesi yükselince bülbüle de susmak ve bir kenara çekilmek düşer. Yani iyilik iyilikle, kötülük kötülükle beraberdir. Bülbül nasıl baharı özlerse iyiler adalete ve güzelliğe aşıktır. Karga tabiatlıların baharı ise kıştır. Biraz hava bulanıp soğuk rüzgarlar esmeye görsün. Kenarda, köşede saklı kargalar nasıl da birden çoğalır ve bahara lanetler yağdırır. Bahar ülkesine bülbül, kış ülkesine karga yakışır. Senin içinde de bir bahar ve güz var. Kalp bahçeni ihmal etme ki meydana kargalar çıkmasın diyor Hazreti Mevlana sevgili dostlar. İnsanın içi iyiliğe de güzelliğe de meyyal yaratılmış sevgili dostlar. Kim kendi gönlünü, aklını ve ruhunu iyiliğe yönlendirirse Allah-u Teala onun kalbini ve gönlünü güzelliklerle doldurur. O kalp ve o gönül güzellikleri çeker sevgili dostlar. Ancak kim kötülüğe yönelirse o gönül bahçesi, güzel olan güzelliklerle dolan gönül bahçesi yabani otlarla dolmaya başlar. Böylece güzellikler yerini kötülüklere bırakır sevgili dostlar. Bu sebeple Hazreti Mevlana, gönül bahçeni, kalp bahçeni ihmal etme, sula ki diyor, orada bülbüller şakısın. Ey gayretsiz heveskâr, işte direk, işte ip. Çıkmak istiyorsan durma, ipe sarıl. Ama sende o gayret yoksa, suçu ipin çürüklüğüne, direğin yağlı oluşuna bağlama. Anlaşılan sen bir kalpazansın. Yükselmeye niyetin ve o yolda atacak terin yok ki, böyle bahanelere sığınmadasın. Maddi manevi her yükselişi sen böyle bir ip bil. İplerin başı da Allah'ın kelamı. Ona sarılırsan bu nefs çukurundan çıkarsın. Hala o çukurdaysan bari o ipe bühtanda bulunma ve kınayacaksan kendi nefsini kına. Ey nasipsiz! Hem pencereni sımsıkı örtüyor, perdeleri çekiyor, hem de ay ışığından nur umuyorsun. Dışarıda dolunay pırıl pırıl olmuş, neye yarar? Sen yol vermedikçe o kapıdan içeriye giremez. Bu dünya gecesinde de iman nuruyla aydınlanmak istiyorsan, gönül pencereni hakka ve hakikate aç. Gözünden o örtüyü kaldır. Ey mezar yolcusu! Hayattayken dostlarının çokluğuyla övünürdün. O uzun yol boyunca dostlarını nerede yitirdin? Son arkadaşların da sana mezar kapısında sırtlarını döndüler. Şimdi yanı başında seninle aynı toprağa baş koyan tek bir yoldaşın kaldı. Amelin. Eğer bu yoldaş kötüyse vay haline. Yok, iyiyse sana müjdeler olsun. O senin hesap gününde avukatın ve şahidin. Sırat köprüsünde de bineğindir. O halde mezara böyle bir arkadaşla girmeye çalış. Susuz kişinin dudağı tatlı suya hasrettir. Ama su da susamış dudakları özler. Çocuk memeye aşıktır. Meme ise kendisini emecek bebeğe. Muhtaç olan cömert bir el peşindedir. Cömert ise kendisinden isteyecek elleri gözler. Yani fakrın gereği istemek, zenginliğin şanı vermektir. Beriki ne kadar almaya muhtaçsa, hakeri de o kadar vermeye müştaktır. Cömertlerin en cömerti olan Cenab-ı Hak ise, yok mu benden isteyen diye kullarını kendisine davet eder. Beden bir ama organları çok. Bedenleri bir araya getiren, birleyip bütünleyen candır. Can giderse azaların hiçbiri kalmaz, hepsi ölür. Müminler de böyledir. Bir büyük bedenin uzuvları hükmündedir. Niçin? Çünkü hepsinin ortak bir canı vardır ve o can imandır. Nice hazinelerin bir araya getiremeyeceği kalpler, imanla bir araya gelmiş, kardeş olmuşlar. İman ipi kopmaya görsün. Beden tesbihi dağılır gider. Evet sevgili dostlar, Mevlana'dan Cevher beyitleri sizlerle paylaştık. Şimdi Mesnevi'de bizim ibadetlerimizin karşılığı acaba ne kadar? Biz insan olarak Hak karşısında yapmış olduğumuz ibadetlere bazen nefsin ayıplarındandır bu, güveniyoruz. Gerçekten bu çok büyük bir ayıptır, nefsin ayıbıdır. En ufak bir şeyi kendinde büyük görüyor ve kendini kurtulmuşlar listesine koyuyor nefis. Bu sebeple Mevlana çok güzel bir hikaye anlatır Mesnevi'de. Şimdi sizlerle o hikayeyi paylaşacağız sevgili dostlar. Çöl ortasında bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı, bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü. Testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş, geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Bizim halimiz ne olacak diye dert yakındı. Bedevi şöyle cevap verdi: "Be kadın, daha ne zamana kadar dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi artığa eksiye bakmaz. Gençken daha kanaatkar edin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden sen altın gibiydin. Ne oldu sana?" Hanım bunları dinlemiyor, üstelik azlıkça azıyordu.
1: Hikmetname.
0: Devamla. Ey namustan gayrı bir şey olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen bunları geç de yola gel. Kocası bunların üzerine şöyle cevap verdi: "Sen kadın mısın yoksa kader misin? Yoksulluğumla ben iftar ederim. Başıma kalkma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir. Malı vardır da o ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Yoksulluğa hor bakma. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Ben iyi ile kötü ile kavga edemem. Kavga ile işim yok. Savaşlar şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ, eğer susmazsan şimdi evimi, barkımı alır başımı giderim." Kadın kocasının hiddetini görünce ağlamaya başladı. Güya pişmanlık gösterdi. Bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı, söylediklerine pişman oldu. Onun bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi: "Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al, git padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağanını sun." "De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur." Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin? Tesirdeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış: "Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık," diyordu. Bedevi testisini bir keçeye sardı, ağzını sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu testiyi. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sonra halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sorunca bedevi: "Ey muhteşem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarsın. Tatlı, lezzetli su. Çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim çok güzel bir testidir. Yepyenidir." Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular. Sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevinin su testisi halifeye sunulunca halife bundan çok memnun olmuş, bedeviyi huzuruna kabul etmişti. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi ve sonra da adamlarına: "Testiyi altınla doldurup ona verin. Dönerken de onu gemi ile Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşmıştı. Asıl şaşkınlığı bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Ve Allah'a şükrediyordu. Sevgili dostlar, hikayede halifenin kapısını temsil eden dergah-ı ilahidir. Mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir sevgili dostlar. Bu değerinin hepsini Rabbinin bir lütfu bilip şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu asla ve asla unutmamalıdır. Çöl bedevesinin çölde binbir çile ile biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce o bir testi su kaybolup gitti. Evet sevgili dostlar, insanın yapmış olduğu ameller de aynen bu Dicle nehrinin yanında bir damla su kadardır. Karıncanın kendi ufacık yuvasını, balığın akvaryumunu bir kainat zannetmesi gibidir insanın amellerini Hak Teala'nın huzurunda büyük görmesi. İnsan gafleti neticesinde cüceliğine bakmadan adeta bir dev aynasının yalanlarına kanar sevgili dostlar. İşte bu misalde olduğu gibi, Mevlana'nın misalinde olduğu gibi çöl bedevisi de bir testi suyunu hiçbir şeye değişilmeyecek ve en güzel bir hediye olarak görüyor. İnsanın yapmış olduğu amelleri sevgili dostlar gözünde çok büyütmemesi, Hak Teala'nın katında kabul edilmesi için vazgeçilmez bir şarttır. Bizler yapmış olduğumuz her ibadeti Allah rızası için, Allah'ın istediği için ve onun sevgisini kazanmak niyetiyle yapmalıyız ki ibadetler gerçek değerini bulsun. Yapılan ibadet, yapılan iş, yapılan davranış en küçük bir şey de olsa, eğer temelinde bu rıza varsa, temelinde bu niyet varsa, temelinde güzellikler varsa Hak karşısında hiçbir şeye değişilmeyecek büyük nimetler arasında yazılır sevgili dostlar. Ecri ve mükafatı bol olur.
1: Hikmetname.

Ey dost, şunu bil ki dünya bir konaklama yeridir. Ebediyet yurdu değildir. Bizler birer misafiriz. İnsanın ilk durağı anne karnı. Sonuncusu ise kabir çukurudur. Gerçek vatanı bundan sonradır. İnsanın ömründen eksilen her sene, yolcunun bir sonraki ulaştığı hangi midir? Ömürden tükenen her ay, yolcunun yoldaki istirahatı, her hafta karşılaştığı bir kasaba, her gün rastladığı bir köy, her nefesi attığı bir adım gibidir. Aldığı her nefes ile eceline yaklaşır insan. Bu dünya ebediyete ulaştırıcı bir köprü gibidir. Akıllı insan dünyada ihtiyacı kadarı ile yetinip ahiretteki saadeti için çalışıp çabalayandır. İhtiyacından fazlası onun için öldürücü bir zehirdir. Bu gerçeği gören kimse biriktirdiği bütün hazinelerin altın ve gümüş değil, toprak ve kül olmasını temenni eder. İnsan ne kadar mal toplarsa toplasın, onun nasibi ancak yedikleri ve giydikleridir. Başkası değil. Onun geride bıraktığı bütün malları

kabir çukurunda başına azap gelince olur. Bütün bunlarla birlikte onun yüce Rabbinin huzurunda hesap vereceğine sahih bir imanı varsa, Allah'ın rahmetinden ve hoşnutluğundan tamamen ümit kesmemelidir. Çünkü Allah kullarına bolca ikram ve ihsan eden, onların günahlarını bağışlayıp acıyandır. Ey dost! Dünyanın rahatlık veren günleri pek azdır. Çoğu yorgunluk ve meşakkat ile geçer. Onun yüzünden ebedi ahiret rahatlığını ve bitmek tükenmek bilmeyen mülkü elden kaçırıyorsun. Akıllı kimseye ahiretteki ebedi rahatlığı elde etmek için şu sayılı birkaç güne sabretmesi kolay olur. Bir insanın çok sevdiği birisi olsa ve ona eğer bu gece sabredip sevdiğinin yanına gitmezsen hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden onunla 1000 gece geçireceksin. Eğer onu bu gece ziyaret edersen bir daha kendisini hiç görmeyeceksin denilse, onun sevdiğine aşkı çok fazla ve ondan ayrı kalması kendisine büyük bir acı verecek olsa da, o sevgilisine ahirette kavuşmak için, daha sonra 1000 gece sevgilisiyle beraber olmak için bir gece sabretmesi kolay olur. Dünya ahiretin yanında hiçbir şey değildir sevgili dostlar. Aralarında hiçbir benzerlik de yoktur. Çünkü ahiret sonsuzdur. Onun ebediliği akıl ile idrak edilmez. Evet sevgili dostlar, dünya insana bir seraptan ibaret, ahiret arasında bir köprü diyor İmam Gazali Hazretleri ve akıllı insan dünyada ahiret azığını biriktirendir diyor İmam Gazali Hazretleri. Yine İmam Gazali Hazretleri'nin sevgili dostlar Aldananlar kitabı var. Orada kafirlerin hangi şeylerle aldandıklarını, müminlerin de kendilerine neleri aldattığını İmam Gazali Hazretleri anlatmış. Doktor Dilaver Selvi hocamız da bu aldanan kişilerin hallerini nazım şeklinde bize anlatmaya çalışmış. Çok güzel bir 20 kıtalık bir şiir ortaya çıkarmış Dilaver hocamız. Bugün sizlerle bu Aldananlar şiirini paylaşacağız sevgili dostlar. Dünya büyüsüne kapıldı herkes. Aldanış içinde geçti bir ömür. Çokları kendine geldi son nefes. Şeytan edeceğin etti bir ömür. Müminler de garip haller içinde. Bir yol tutmuş herkes kendi keyfince. Kimisi deyince, kimisi bence diyerek o yolda gitti bir ömür. Fakih zahir ilmi tek hedef gördü. Hiç dert edinmedi irfanı gönlü. Dört mezhep kavline dikip gözünü, kitaptan fetvayı verdi bir ömür. Sevgili dostlar, tek bir ilimle yetinen insanları burada anlatıyor İmam Gazali Hazretleri. Fakih olan İslam hukukçusu. Onlar sadece fetva verdiler. Aslını yaşamadılar, takvayı unuttular. Gönül ilmini almadılar. Gönlünü genişletmediler. Gönlünü Allah'a sunmak için çalışıp çabalamadılar sevgili dostlar. Sadece fetva verip ömürlerini böylece geçirip gittiler diyor Dilaver Selvi hocamız burada. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenler anlatılıyor daha sonra. Bakın orada ne deniyor. Nice Kur'an ehli okur ayeti. Batı çıkarmaktır bütün gayreti. Merak etmedi hiç manası neydi? Meddi lazımları çekti bir ömür. Sevgili dostlar, burada güzel bir söz vardır. Nice Kur'an okuyucularına Kur'an lanet eder. Biz Kur'an'ı okuyoruz. Neden bu Kur'an'ı okuyoruz? Eğer amelleriyle, eğer hükümleriyle amel etmeyeceksek ve manasını düşünmeyeceksek, manasını anlamayacaksak, neden bu meddi lazımları çekmek için

0: o kadar uğraşıyoruz. Datalfeni çıkarmak için o kadar uğraşıyoruz diyor. Aslında insanın manasını düşünmesi, o kutsal kitap üzerinde tefekkür etmesi önemlidir sevgili dostlar. Yani maddi lazımları çekerek bir ömür geçirmek değildir Kur'an okumak. Vaiz coşku ile nakleder kıssa, nefse hoş geleni seçer bilhassa. Söyleyen dinleyen bir hisse alsa, ancak avunmaya yetti bir ömür. Derviş sarık sarıp giydi cübbeyi, zannetti böylece çözdüm her şeyi. Gönlü dünya derken yüzlük tesbihi, elinden düşürmeden çekti bir ömür. Abid kendisince düştü bir aşka, ilmini almadan daldı taata. Okumadan şöyle tam bir Fatiha, sub diyerek secde etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, burada da yaşanılmış olan bir hikaye anlatılır sevgili dostlar. Burada Abid bir aşka düşüyor, bir aşkla ibadet yapıyor, Allah'a yöneliyor. Ancak ibadetin gereklerini, ibadetin ilmini bilmiyor. Yani dini sadece bir taklit olarak almış, sağdan soldan duymayla bazı şeyleri yapıyor. Sorsan bir Fatiha'yı dahi doğru bir şekilde okuyamıyor sevgili dostlar. Ve biri bir ömür Subhane Rabbiyel Azim tesbihini sup sup sup sup diyerek secde edermiş. Burada da oraya bir gönderme var sevgili dostlar. O amcamız sup sup diyerek bir ömür secde etmiş sevgili dostlar. İşte bu da cehaletin kurbanı olanlar. Bizler dinimizi yaşayacak kadar bilgiyle donanmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bu farzdır. Her müminin bilmesi gereken vecibelerdendir sevgili dostlar. Kimileri düşer sevap derdine, farz gibi umreye gider her sene. Sıra gelince şu garip işçiye, vermeden hakkını yedi bir ömür. Birçokları cami çeşme yaptırdı, hepsinin üstüne ismin yazdırdı. Şeytan onu ben ben diye azdırdı, benlik hevasıyla esti bir ömür. Bazıları halka tebessüm saçar, tevazu gösterir, kol kanat açar. Evine girince olur canavar, hanımı la havle çekti bir ömür. Pek çok kimse koşar vakıf işine, dönüp bakmaz biraz kendi haline. Vakıf bağlamaktır gönlü Rabbine, o ise makbuzla gezdi bir ömür. Niceleri girdi zikir yoluna, bir zaman geçince kalktı davaya. Ulaştım diyerek fena fillaha, terk edip taatı netti bir ömür. Fakir gözün diker zengin malına, zanneder mutluluk verilmiş ona. Çokları kendini 3-5 paraya, satarak zillete itti bir ömür.
1: Hikmetname.
0: Zengin şerefini malda aradı, mal dedi sürekli ilme bakmadı. Dünyayı topladı, gözü doymadı, hırs atına binip gitti bir ömür. Birileri yanar saltanat diye, ona göre hüner her türlü hile. Zenginden vazgeçtik fakiri bile, yolmaya gözünü dikti bir ömür. Gençler baharımız solmaz zannetti, güzelim günleri boşa sarf etti. Kimi sevdi ise bir gün terk etti, ah ile kalbini deldi bir ömür. Şair düştü daim söz tuzağına, filozof takıldı akıl bağına. Dilci yakalandı irap ağına, kelamcı da hep laf etti bir ömür. Sanat diye sahte roller yapıldı, medeniyet namına şeref satıldı. İnsanlık verildi, alkış alındı, hülyalar içinde gitti bir ömür. Kim Allah diyerek yönelse ona, Mevla yolu açar muhlis kuluna. Aşkın halkasını takan boynuna, Hak'tan geldi, Hakk'a gitti bir ömür. Dostum, kalbi selimdir senden istenen. Budur asıl günde bitmez sermayen. Temenniyi terk et, amel et hemen. Hak bu yola davet etti bir ömür. Evet sevgili dostlar, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Aldananlar kitabını Doktor Dilaver Selvi hocamız böyle güzel bir 20 beytle bize anlatıyor. Bakın burada şu aldanan kişileri bize anlatıyor. Başlık olarak ben söyleyeyim. Müminlerin bir genel hali veriliyor bu şiirde. Daha sonra tek bir ilimle yetinenler, yani fakihler, gönlünü unutanları şiirde konu ediniyor. Manayı bırakıp lafzın peşine düşenleri konu ediniyor. Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i okuyup da manasını anlamayı düşünmeyenlere bir gönderme yapıyor. Benlik ile azanları anlatıyor sevgili dostlar. İkiyüzlü olanları, işin aslını unutanları, kulluk hedefini şaşıranları ve şerefi parada, pulda arayanları, maddeye köle olanları anlatıyor ve sonuçta da bakın bize şu güzel mesajı veriyor sevgili dostlar. İnsanlardan istenen selim bir kalp. Bu kalple Allah'ın huzuruna çıkan güzel bir sermaye edinmiş oluyor diyor İmam Gazali Hazretleri. İnşallah bizler de selim bir kalbiyle Allah'ın huzuruna çıkanlardan oluruz.
1: Hikmetname.

0: Sevgili dostlar, Hikmetname'de 3. bölümde sizlerle birlikteyiz. Yine bugün sorulu cevaplı hikmetleri 3. bölümde sizlerle paylaşacağız.
1: Hikmetname.
0: Allah'tan korkmanın alameti kaç yerde tezahür eder? Allah'tan korkmanın alameti 7 yerde tezahür eder. Birincisi, dilde tezahür eder. Ve Allah korkusu kişiyi yalandan, gıybetten, söz taşımaktan, iftiradan ve lüzumsuz sözlerden alıkoyar. Onu Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim tilavetine ve ilim öğrenmeye yöneltir. Sevgili dostlar, Allah'tan korkmanın ikinci alameti kalpte tezahür eder. Allah korkusu kalpten düşmanlığı, iftirayı, kardeşlerini çekememeyi çıkartır. Üçüncü alamet gözlerde tezahür eder. Haram olan yiyecek, içecek, giyecek ve diğer şeylere bakmaz. Dünyaya bakışı rağbet ve arzuyla değil, ibret nazarıyla olur. Allah'tan korkmanın dördüncü alameti midede tezahür eder. Karnına asla haram lokma girmez. Haram yemek büyük günahtır buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci olarak ellerde tezahür eder Allah'tan korkmanın alameti. Allah korkusu taşıyan kişi ellerini harama uzatmaz. Ancak Allah'a taat ve sevap olana el uzatır. Allah'tan korkmanın altıncı alameti ayaklarda tezahür eder. Allah-u Teala'nın yasakladıklarına ve günah olan şeylere adım atmaz. Sadece hayır yolunda, Allah'ın rızasına uygun olan yolda, alimlerle ve salihlerle sohbet etmek için yürür o kişi. Yedinci alamet ise taatta tezahür eder, ibadetlerde tezahür eder sevgili dostlar. İbadet ve taatını sırf Allah rızası için yapar bu kişi. Riya ve nifaktan korkar ve sakınır. Kimler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar? Çok uyuyan ve çok yiyen kimseler kıyamet gününde amel yönünden iflas etmiş olurlar. Nefis kendini nasıl görür ve ne yapmak ister? Nefis yapısı gereği kendini güvende görür. Gaflet içinde rahat, tembel ve burdum duymaz bir hayat sürmek ister nefis. Sürekli olarak boş ve batıl şeylerin peşinde koşar. Eğer bir kimse nefsin isteklerini kabul eder ve onlara tabi olursa nefis onu tatlılıkla helake sürükler. Bir kimse nefsinin ince hesaplarından gafil olursa gaflet deryasında boğulur. Nefsin arzularına dur deyip ona karşı gelmezse kişiyi nefis doğru cehenneme götürür sevgili dostlar. Ve bakın burada çok güzel bir şey var. Nefis insanı tatlılıkla helake götürür. Sevgili dostlar, bir kimse gelse hadi beraber ateşe gidelim dese size, tatlılıkla ve güler yüzle bunu söylese, buna kanar mısınız, buna aldanır mısınız? Hayır, aldanmazsınız. Ancak insan gafletinin neticesinde nefsin bu isteğine aldanıyor. Nefsin bu güzel yüzüne, tatlı sözüne aldanıyor ve onu nefis cehenneme doğru tatlı tatlı götürüyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Dünyada akıllı bir Müslümana yaraşan nedir? Geçmiş günahlarına bir an önce tövbe etmek. Ahirette kendisini kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amelleri düşünüp araştırmak, uzun emelleri bırakmak, zamanı güzel değerlendirmek, Allah'ı çokça zikretmek, Allah'ın haram ve helal sınırlarına dikkat etmek, nefsin meşru olmayan isteklerine sabretmek ve onu sabra alıştırmak akıllı bir Müslümana yaraşan en güzel davranışlardır sevgili dostlar. Allah'a yakın olmak isteyene yarışan nedir? Haramlara karşı sabretmeli, taviz vermemelidir. Helal kazancı asla şükrüne mani olmamalıdır sevgili dostlar. Allah'ın kıyamet gününde bir sıkıntısını gidermesini isteyen kişi ne yapmalıdır? Bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da ondan kıyamet günü sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Allah'ın kıyamet gününde günahını örtmesini isteyen ne yapmalıdır? Bir kimse bir Müslümanın bir günahını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun günahını örter. Dünya ve ahirette kendisine sıkıntı gelmesini istemeyen ve kolaylık diyen kimseye yaraşan nedir? Bir kimse sıkıntıda olan bir mümine kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık ihsan eder. Allah'ın her an kendisine yardım etmesini isteyen ne yapmalıdır? Kul, din kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da ona yardım eder. Kendisini cennete götürecek bir yol bulmak isteyen ne yapmalıdır? Her kim ilim talep ederek bir yol tutarsa Allah ona cennete götüren bir yol nasip eder. Ben insanların en alimi, en bilgilisi olmak istiyorum diyen kişi ne yapmalıdır? Allah'tan çok korkup takva dairesi içinde giren kişi insanların en alimi olur sevgili dostlar. İnsanların en zengini olmak isteyene yakışan nedir? Kanaatkar olmak. Çünkü kanaatkar olan insanların en zengini olur. İnsanların en hayırlısı olmak isteyene yakışan nedir? İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol, böylece insanların en hayırlısı olursun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini insanlar için de istersen insanların en adili olursun. İnsanlar için de Allah'a en yakın, onun en has kullarından olmak istiyorum. Öyleyse Allah'ı çokça zikredip anar ve hatırlarsan o zaman Allah'ın en has kulu olursun. Muhsinlerden, İyilik edenlerden olmak istiyorum. Öyleyse Allah'a onu görüyor gibi ibadet et. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımı kemale erdirmek istiyorum diyorsan eğer, güzel ahlaklı olursan imanın kemale erer. Allah'ın emirlerine itaat eden İtaatkar kullardan olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'ın farzlarını yerine getir. İtaat edenlerden olursun o zaman. Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum diyorsan eğer, hiç kimseye zulmetme. Kıyamet günü nur içinde haşrolunursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum diyorsan eğer, önce kendine ve insanlara merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum diyorsan eğer, istiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah'a yalvarırsan günahların azalır. İnsanların en kerimi olmak istiyorum diyorsan eğer, Allah'a kullarını şikayet etmezsen insanların en kerimi olursun. Rızkımın bol olmasını istiyorum diyorsan eğer, temizliğe devam edersen rızkın bol olur. Allah ve Resulü tarafından sevilmek istiyorsan o zaman Allah ve Resulünün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme. Allah'ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum diyorsan eğer, kimseye kızmazsan Allah'ın gazabından ve kızmasından kurtulursun. Duamın kabul edilmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, Haramlardan sakınırsan duaların kabul edilir. Allah'ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum diyorsan eğer, namusunu koruyup iffetli ol ki insanlar yanında rezil olmayasın. Allah'ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum diyorsan eğer sevgili dost, kardeşlerinin ayıplarını örtersen Allah da senin ayıplarını örter. Günahları ne siler? Gözyaşları günahları siler sevgili dostlar.
1: Hikmetname.
0: Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir? Güzel ahlak, tevazu, belalara sabretmek ve kazaya rıza göstermek Allah'ın katında iyiliklerin en faziletlisidir. Allah katında en büyük günah hangisidir? Kötü ahlak ve Allah'ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik. Allah katında günahların en büyüklerindendir sevgili dostlar. Kim, kimin malında kime cimrilik ediyor sevgili dostlar, değil mi? Bu mal, bu mülk, bu beden, bu hayat Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu bir hazine. Ve bu hazineden Rabbimiz bir şeyler istiyor. Kendi namına değil, yine kulların namına, kulların hesabına. Onları bağışlamak, onlara yarın kıyamette cenneti sunmak için, imtihan için kullardan ibadet ve taat istiyor sevgili dostlar. Burada cimrilik etmek gerçekten de düşünüldüğünde günahların en büyükleri arasındadır. Ve insanı en fazla helake götüren şeyler arasındadır sevgili dostlar. Bu asla ve asla unutulmamalıdır. Biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz ve bizim sahibimiz Allah. Allah'ın gazabını ne dindirir? Gizliden gizliye sadaka vermek ve sılah-ı rahim yapmak Allah'ın gazabını dindirir. Kişiye ayıp olarak hangi şeyler yeter? 3 şey kişiye ayıp olarak yeter. Kendi kusurunu görmeyip başkalarındaki aynı kusuru görmek, kendi utanç verici halini görmeyip başkalarının aynı durumdan utanç duymak, düşüp kalktığı kimselere sıkıntı vermek kişiye ayıp olarak yeter sevgili dostlar. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç. Hem günahlara kalkan hem de cehennem ateşini söndüren ameller arasındadır sevgili dostlar. Cehenneme ilk girecek 3 kişi kimdir? 1- Zalim devlet başkanı. 2- Allah'ın hakkını ödemeyen zengin. 3- Kibirli fakir. Cehenneme ilk girecek 3 kişi arasındadır sevgili dostlar. Hangi hasetler insanların kurtuluşuna vesile olur? 3 şey kurtarıcıdır. Gizli ve açıkta Allah'tan korkmak. Varlıkta, yoklukta İtidal üzere olmak, öfkede ve cezada adaletten ayrılmamak sevgili dostlar, insanların kurtuluşuna vesile olan ameller arasındadır. Bu haftada Hikmetname'nin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Hikmetname.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Rahmanirrahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ey anne katili denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayet-i kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü, fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım, yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: yol kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
4: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana." Buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim, el mütekebbir. Kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin, güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım. Ey affedenlerin en yücesi olan Afü. Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, İmanıma yakin ver. Kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmasa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Errahim. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhamet

alemin olan Allah'ım. Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'te yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir, şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, dua

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır, imanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab bilmiyor.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

Selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik, okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür, rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın, Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim, sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrı.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 206.